0: gelsin, malem harap. Ey dil bela, gerdan latif, vey nazıka, kamet elif, kametci reyhana hafif, veyran ezim, malem harap. Ey dil bela, gerdan zucac, vey nazıka, misle zucac, kametci reyhana kraç, veyran ezim, malem harap. Ey dil bela, kamet misal, vey nazıka, dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim, malem harap. Ey dil bela, vey dil bela, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malem harap. Ey dil bela, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim, malem harap. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim, malem harap. Dübe qasta min dukuji, dübe kifra dil nosuji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim, malem harap. Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sed renk kırap, ya leyteni kunru turab, veyran ezim, malem harap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim, malem harap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat huaş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim, malem harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer, eşka muhubet amin liser, veyran ezim, malem harap. Sutum braştım bi hesap, li pirsi bu girme kebap, girye bimin sed renk azap, veyran ezim, malem harap. Sübhan ji şahe bitini, hale giri hala gerdeni, ez din girim berdam dini, veyran ezim, malem harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivet kim hakikiye, veyran ezim, malem harap.
1: Bravo. Bel.
2: Son sözlerinizi buyurun.
1: Bel. Son.

0: Rouge, rouge. Mon dan.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice

0: Faut que je me rouge. Mon bonheur.
1: Des les mains, mon bonheur. J'ai pas de
2: bonheur. Mon
3: konuş oğlum.
4: Babadan önce müjdemi isterim.
3: Robo! Oğlun öldü!
4: Ne?
3: Oğlun öldü!

Baş Kurdu Kurdistan'ı era. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Van doza tabernedin. Zilek.

Yasemin diye Yasemin hoştu Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terebi terebi mi mağmur çama. Bakın ya dedi la bir şaret dedi sağ kuşuma dedi dersim aziliz cümme dersim acorim. Nedi şehirleri bir sene reklam rülüsünü yeke kurmaca yeke acemme yeke. Allah Resulü'nün sebebi rahmetin cem yandaşı da Türkiye mi diye ki ben zira ve çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porke jana kandile. Gerden de racu da kondarayan tabi çartıyla bilir misin aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela kuda tavan edi kim Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerden ekhap kap geber kuhara leh kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin. Mesut ve terazı terazı bağırır akvat yavşamın akıya alıkı makin rıkı vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, arabe, misur rası bir rabine, bayi kurul bayi, şerkul bayi, garbi çöpür rası metek mine. Aziz şümin ucem yankacı, acem emdiye kapın zira ve çöpün zireci, porkeşin nav kandile gerden zire. Fanani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atavle ceme. Be zalim etiniz hani gel o besmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heysiru abdali lider imana bavetse me gel o besmin emrede sehvavidin ağır resul ya. Bişer kudat tavan edikim ramişan engil deyme gülü ya nâve ve ahmedi ve

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiyo gele farra ezbe strani juan ra

Röj bi röj dehelim tu be nizani Cigar dikelim be eşi kirani Doktor hekim dermanine Tu derman edin emini Tu kula can edini

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beşna zirav, veyran ezim alem harap. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim alem harap. Dübe qasta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim alem harap. Gelek sutim girim kebap, girye bimin sedreng kırap, ya leyteni kunru turab, veyran ezim alem harap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim alem harap. Behiş girim zülfe tureş, biski siyah behnat hoş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim alem harap. Bi keyf girim zülfe tureş, biski siyah zülfet kamer, eşka muhubet amin liser, veyran ezim alem harap. Sutum braştım be hesap, lipirsi bu girme kebap, girye bimin sedreng azap, veyran ezim alem harap. Sübhan ji şahe bitini, hale giri hala gerdeni, ez dingirim berdam dini, veyran ezim alem harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivet kim hakikiye, veyran ezim alem harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenoy. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçük efenani nükredi kevo ele veteni kefenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peşan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çente.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!